0: Kaştağva rıçık bal kıtınamet, miltiyo şiva kasnuk eş bila, eş kalta, eş katiye, eş kıtet, eş kamama, miltiyo şiva kasnuk evi biyahtırak ur iltırak banik. Keşkoşlana çıkıyık nuk enatak, miltiyo şka çiva şkaş bila ki trakabra hun uar kısamak, harbin an po bubu. Xara xafkak, xara xabru çiliyev, ştuya stipak kaslimal rışın iyik çivak, Хмех кара шторек хэв ин такштмак ор и. Хмал кара хабрас махмар шин хабра поп бу хнди кен каруби чива чувак чикта чувак чик кати.
1: Es la hora 19, un minuto.